0: Biz haber etmeden haberimizi alırsın. 7 yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin. Gözümüzün dilinden anlar, elimizin sırrını bilirsin. Namuslu bir kitap gibi güler, alnımızın terini silersin. O gider, bu gider, şu gider. Dostluk, sen yanı başımızda kalırsın.
1: Birinci Radyo'da Ukrayindir'din Beriginya programası.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkunlanıpınızdır.
1: Первое информационное радио. В Бишкеке 16 часов.